Bitesko helaydı, kuşun çağı, peşin kuşun ağı, dana çeni şanı, beni sarıkı. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Adı donu sigın, adı varmı ne yutamı verildi. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Adı donu sigın, yadı sigı kirli, peşti kisa değilini, şaşat eyyü, peşot eyyü, yarıdı. Hey ya, hey ya, hey ya.